Exacto, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te pedir, te ped